0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Günaydınlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bir kasap oyunuyla hepinize merhabalar demek istiyoruz. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Teknik yapımda arkadaşımız Bilyana Harizanova ile birlikte güzel bir konseri sizler için hazırladık. Ve radyomuzun başına türkü ve şarkı sevdalılarını davet ediyoruz efendim. Her zaman dediğimiz gibi bazıları yanık, bazıları neşeli, kimisi duygu ve anlam yüklü, kimisi eğlenceli, birbirinden güzel türküler seçmeye dikkat ediyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, bugün çok güzel bir ses sanatçımızı mikrofonlarımızı uzatıyoruz ve onun türkülerinden çok güzel bir konser hazırladık. Deli Orman'ın bülbülü desek acaba Vasfiye Şabanova'yı bilmeyen var mıdır aranızda? Razgrad'ın Trapiş'te köyünde doğup uzun yıllar Razgrad Estrat Tiyatrosu'nda çalışan Vasfiye Şabanova'nın sesinden birbirinden güzel türkülerle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Bulgaristan Radyosu'nu dinliyorsunuz. Vasfiye Şaban'ın sesinden birbirinden güzel türkülerimizi dinlemeye, dinletmeye devam ediyoruz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, her sabah olduğu gibi güzel konserle sizlere günaydınlar, sizlere merhaba diyoruz ve gününüzün aydın, gününüzün mutlu, huzurlu ve türküler kadar güzel olmasını diliyoruz efendim. Bugün hepimizin çok sevdiği ses sanatçımız Vasfiye Şabanova'nın sesinden türküler dinlettik. Saat 13'te de başlayan öğle yayınımız ve saat 20'de başlayan akşam yayınımızda yine birlikte olalım. Olur mu? Huzurunuzdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 3 Ağustos 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından haftaya başlarken programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında 900 milyon avroluk ödeme. Doğalgaz fiyatına %4,5'lik zam. Ülkedeki iş ortamında iyileşme, enflasyon oranında düşüş kaydedildi. 18 ilde işsizlik ülke genelindeki resmi ortalamanın neredeyse 2 kat üzerinde. Tuna Nehri'nin Bulgaristan kesiminde su seviyesi düşmeye devam ediyor. Şimdi haberlerin detayları. Avrupa Komisyonu toparlanma ve sürdürülebilirlik mekanizması kapsamında yapılan dördüncü ödeme talebi üzerine Bulgaristan'a 896 milyon avro tutarında kaynak aktarılmasını onayladı. Benere Brüksel muhabiri Angelina Piskova'nın belirttiği gibi Brüksel, Bulgaristan'ın toparlanma

ve sürdürülebilirlik planı kapsamında belirlenen aşama ve hedefi başarıyla yerine getirdiğini dikkate aldı. Bu ödeme Bulgaristan'ın 2 Nisan tarihinde sunduğu 1,1 milyar avroluk 4. ödeme talebinin ardından gerçekleştirildi. Söz konusu talep Avrupa Komisyonu tarafından 18 Haziran'da kısmen onaylanmıştı. Ödeme yolsuzlukla mücadele yönündeki icraatlar dahil olmak üzere Bulgaristan'ın hukuk devleti prensiplerinin güçlendirilmesi ve iş ortamını iyileştirmesi alanlarında kaydettiği ilerlemenin teyidi niteliğini taşıyor. Komisyon toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında henüz yerine getirilmemiş 3 taahhüde de dikkat çekti. Bunlar toplu taşıma, su ve kanalizasyon sektörü ve kültüre yönelik destek alanlarındaki reformlarla ilgilidir. Kalan fonlar bu taahhütlerin yerine getirilmesinin ardından ödenecektir. Doğalgaz fiyatına Ağustos ayından itibaren %4,5 zam getirildi. Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu KEVR ücret ve vergi hariç megawatt saat fiyatının 39,43 avro olmasını onayladı. Fiyat artışına Azerbaycan'dan gelen tedariklerin bir kısmının Türkiye'den gelen miktarlarla değiştirilmesi ve Bulgargaz'ın Çiren gaz deposundaki yedekleri koruma kararı oldu. Komisyon tarafından belirtildiği üzere zamlanma sonrasında bile doğalgaz fiyatı Avrupa gaz borsalarındaki düzeyin %30 altında kalacak. Bulgaristan'da genel iş ortamı endeksi Temmuz ayından bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %16,8 seviyesine yükseldi. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSEİ verilerine göre endeks sanayi ve inşaat sektöründe artış gösterirken hizmet sektöründe geriledi. Ülkedeki iş sektörünün karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar iş gücü yetersizliği ve belirsiz ekonomik ortam olmaya devam ediyor. Girişimcilerin çoğu önümüzdeki 3 ay içinde satış fiyatlarında değişiklik beklemiyor. Sanayi sektöründe iş ortamı göstergesi unsuru 1,1 puan artarak %17,2'ye yükseldi. İnşaat sektöründe ise iş ortamı göstergesi 4,5 puanlık artışla %15,6 seviyesine çıktı. Ticaret sektöründe endeks ise Haziran ayındaki %27,3 seviyesinden %27,2'ye gerileyerek neredeyse değişiklik göstermedi. Hizmet sektöründeki girişimciler iş ortamı endeksinin 2,8 puan azalarak %7'ye düştüğünü bildirdi. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün yayımladığı ön tahminlere göre Bulgaristan'da yıllık enflasyon Temmuz ayında %4,4 seviyesine geriledi. Bu oran Haziran ayına kıyasla %1'lik düşüş anlamına geliyor. İstihdam Ajansı'nın Haziran ayı verilerine göre Bulgaristan'ın 28 ilinden 18'inde kayıtlı işsizlik oranı ülke ortalamasını aştı. Ülke genelinde ortalama işsizlik oranı %5,21 olurken en yüksek oran yaklaşık %14 ile Vidin'de kayıtlara geçti. Montana, Vratsa, Silistra, Blagoevgrad, Kırcali, Razgrad, Trgoviç'te ve Şumen'de işsizlik oranı %9 ile %12 arasında bildirildi. En düşük kayıtlı işsizlik oranı ise %1,87 ile başkent Sofya'da görüldü. Haziran ayında 21.277 kişi işsiz olarak kaydedilirken onlardan 12.600'ü özel sektörden çıkarılan çalışanlar oluşturdu. İşten çıkarılanların %46'sının hizmet, %25'inin ise sanayi sektöründe çalıştığı açıklandı. Ocak ayından Haziran ayına kadar toplu işten çıkarmalar kapsamında işini kaybedenlerin sayısı 1550'ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 600 olarak kaydedildi. Haziran ayında çalışma bürolarında 21.400 kişinin kayıtlı olduğu ve onlardan 12.800'ünün işe yerleştirilirken 8.400 kişinin ise kaydının çoğunlukla iş bulma kurumunun yönlendirmelerine uymadıkları gerekçesiyle silindiği bildirildi. Kayıtlı işsizlerin yaklaşık 1/4'ü bir yıldan uzun süredir iş gücü piyasasının dışında bulunuyor. İşverenlerin Haziran ayında bildirdiği açık pozisyonların %65'i vasıfsız iş gücüne yönelik oldu. En fazla personel ihtiyacı

kuralların uygulanmasının sürdüğü bildirildi. Bulgaristan kesiminde bir haftadan uzun süredir seyir şeridinin dışında kalan 3 geminin bulunduğu ancak bunların nehir trafiğini etkilemediği açıklandı. Rusya yakınlarında Tuna Nehri'nin su seviyesi referans kabul edilen sıfır kotunun 91 santimetre altına düştü. Su seviyesi son 24 saatte 2 santimetre düşerken önümüzdeki 2 gün içinde 3 santimetre daha azalmasının beklendiği kaydedildi. Yüksek hava sıcaklığına rağmen Kırcalı'da şimdiye kadar tek bir orman yangını bile çıkmadı. Kırcalı Orman İşletmesi Müdür Yardımcısı Antonetta Stoyanova, Benara Kırcalı muhabiri Valya Apostolova'ya konuşurken, geçen yılın ilk yarısında bölgede kayıtlara geçen toplam 13 yangından %90'ının insan ihmali sonucu meydana geldiğini hatırlattı. Haziran ayının başından bu yana 73 denetim gerçekleştirildi. 346'dan çok gerçek kişiye güvenlik talimatı verildi. Vatandaşların farkındalığı artmazsa eğer kurum ve kuruluşlar tarafından harcanan çabaların hiçbir önemi olmaz. Bu yüzden duman veya alev fark eden herkesi bir an önce 112 telefon hattına ihbar vermeye çağırıyoruz şeklinde konuştu Stoyanova. Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınırdaki Kırklareli, Dereköy, Malko-Tırnova hudut kapısı bugünden itibaren brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının giriş ve çıkışına açıldı. Anka Haber Ajansı'nın Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde belirtildiği üzere buna dair mutabakat Temmuz ayında Kapitan Andreevo Kapıkule sınır kapısında Türkiye Ticaret Bakanlığı ve Bulgaristan Gümrükler Ajansı yetkilileri arasında yapılan görüşmeler de sağlandı. Türk tarafının konuyla ilgili yazılı açıklamasında belirtildiği üzere hafif ticari araçların taşıdığı mallar gümrük işlemlerine tabi olacak. Yeni düzenlemeyle haftalık 1500 giriş ve 1500 çıkış olmak üzere toplam 3000 ticari aracın Kırklareli, Dereköy, Malko-Tırnova sınır kapısını kullanması ve böylece Kapıkule Kapitan Andreevo ile Hamza Beyli Lesovo kapılarında araç ve eşya trafiğinin rahatlaması bekleniyor. Kapitan Andreevo sınır kapısında trafik son derece yoğun olmaya devam ediyor. Yoğunluk artık sırf Türkiye yönünde değil, Bulgaristan'a giriş yönünde de yaşanmaktadır. Temmuz ve Ağustos aylarında sınır kapısından geçenlerin %90'dan fazlasını Batı Avrupa'da yaşayan ve tatil için memleketlerine dönen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturmaktadır. Birkaç gün önce Kapıkule sınır kapısında iki yönde 24 saat içinde geçen toplam 10.400 binek araç olmak üzere yeni bir rekor kaydedildi. Benare muhabiri Zivka Todorova'ya konuşan Kapitan Andreevo sınır kapısı müdürü Yani Peychev, yoğun yaz trafiği nedeniyle sınır kapısında gerekli çalışma düzeninin oluşturulduğunu, ayrıca diğer sınır kapılarından da personel görevlendirildiğini belirtti. Peychev'in verdiği bilgiye göre sınır kapısı tüm otomatik kontrol noktalarıyla tam kapasite çalışıyor ve bir binek otomobilin sınır kontrolü yaklaşık 1 ila 1,5 dakika sürüyor. Ağustos ayında trafiğin Türkiye'den Batı Avrupa yönüne daha da yoğunlaşması bekleniyor. Birkaç aydır sınır kapılarında geçişleri kolaylaştıran Avrupa Birliği'nin giriş çıkış sistemi uygulanıyor. Sistem 3. ülke vatandaşlarını biyometrik verileri aracılığıyla otomatik olarak kayıt altına alıyor. Bu sezonda Kapitan Andreevo sınır kapısından günde 8.000'den fazla binek araç geçerken kamyon sayısı ise günlük 2.000 ile 2.500 arasında değişiyor. Hava durumu. Yarın 20 ilde sıcak hava nedeniyle sarı kotlu uyarı geçerli olacak. Salı günü ülke genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 9 ila 21 derece arasında değişirken Sofya'da 16 derece olacak. Kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 32 ila 38 derece arasında değişirken başkentte 33 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 32 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 25 derece olacak. Dağlarda hava güneşli olacak. Öğleden

0: Öğleden sonra parçalı bulutlu ancak yağışsız hava etkili olacak. Kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 28, 2000 metrelerde 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.
0: Haftaya başlarken programıyla canlı yayınımız devam ediyor. Teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Biliana Harizanova ile çalışıyoruz bugün. Editör koltuğunda ise sevgili Tanya Blagova olacak ve ekip adına her birinizi selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, tütün üretimi bazı bölgelerde insanların esas geçim kaynağı olmaya devam ederken bu yıl iklim şartları sektörü ciddi sınamalarla karşı karşıya getirdi. Sağanak yağmur ve dolu yağışları ve ani sıcaklık değişiklikleri ekimlerin gelişimini ne yönde etkiledi ve rekolte beklentileri nedir? Benere Şuman Radyosu'ndan iş arkadaşımız Ayşe Latif bu ve diğer soruların yanıtlarını almak için Tütün Üreticileri Ulusal Birliği Başkanı Tvetan Filev ile söyleşti. Tvetan Filev ayrıca harcamaların artışı, iş gücü açığı ve alıcıların duydukları ilgi gibi bazı diğer konularda bilgi verdi. Ayşe Latif'in hazırladığı röportajı ilk müzik parçasından hemen sonra dikkatinize sunacağız. Bizimle kalın.

0: Değerli dinleyiciler, bu yıl yağmur ve dolu yağışlarıyla ani sıcaklık değişikliği gibi iklim şartları tüm tarım üreticilerini büyük zorluklarla karşı karşıya getirdi. Hal böyle olunca şu an tütün rekoltesinin durumu nedir? Sahada çalışan üreticiler neler paylaşıyor? Bu soru üzerine Tütün Üreticileri Ulusal Birliği Başkanı Cvetan Filev şöyle konuştu.
1: Mogu da kažem specijalno za razvitijeto na 2026 stupanska godina, če imaše v načalotu...
0: İktisadi yılın başından bu yana yaşanan gelişmelere dönecek olursak, Mayıs ayında Ekim sırasında düşen yoğun yağışlar ekim işlerini zorlaştırdı. Fakat tütün üreticileri bu zorluğun üstesinden gelmeyi başardı. Hatta geçen yıla kıyasla ekili alanların toplam büyüklüğü %8 oranında arttı. Yaz mevsiminde iklim şartları elverişli olmaya devam ederse, dönüm başına alınacak verimin de iyi olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla 2026 rekoltesinin daha iyi ve miktar olarak daha çok olmasını ümit ediyoruz sözlerini kullandı. Cvetan Filev bu etapta dolu yağışı sonucu tütünde oluşan hasarın olmadığını ve Ağustos hatta Eylül ayında da düşmesi beklenen yağmurların dolu yağışı eşliğinde olmamasını ümit ettiğini paylaştı ve toprak ve havadaki nem oranının iyi olduğunu belirtti. Şu anda ikinci kırım tütünün toplandığını, hatta bazı belediyelerde üçüncü kırım yapıldığını ve an itibariyle tütün üretimi işinin iyi gittiğini anlatan Filev, Eylül ayının sonuna kadar rekoltenin %70'inin, geri kalan %30'unun ise Ekim ayında güz yağışları sonrasında toplanılmasını umduğunu belirtti ve tütün üreticilerine seslendi.
1: Preporukata mi kam tütünü proizvoditelite da ne uçakame postanlı da se nadavame na dobri klimat.
0: Devamlı iyi iklim şartlarına bel bağlamaktansa gerekli koşulları ve sulama imkanlarını tek başına yaratmamızda fayda var. Geçen 2025 senesi gibi kurak olan yıllarda doğanın sektöre elverişli olmasını beklemeden tarlaya dikim, kazma, sulama ve tütün yapraklarını toplama sürecini kontrollü yürüterek daha öngörülebilir ortamda çalışalım dedi. Yıllar içinde gittikçe artan bir problem olan işçi açığı, rekoltenin bir kısmının tarlada kalması riskini getiriyor mu? Bu soru üzerine Tütün Üreticileri Birliği Başkanı şunları belirtti.
1: Vopreki tova che v sektor tütün osen naemna rabotna raka, samite zemedelski stupani so semestvota si so...
0: Tütün üretimi sektöründe kiralık işçiler varsa da çiftçiler, aileleri ve bütün sülaleleriyle birlikte üretim sürecinin tüm aşamalarına katılıyorlar. Toplanmadan tarlada kalan tütün rekoltesinin olmamasını içten ümit ediyorum. Sektör olarak bu zorluğun üstesinden gelmek için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat iş gücü açığıyla %100 oranında baş etmeyi başarıp başaramadığımızı hasat toplama işinin tamamlanacağı Ekim ayının sonunda söylemek durumunda olacağım sözlerini kullandı. Yakıt, gübre ve zirai ilaç harcamaları gibi yüksek masrafların aynen diğer tarım işlerine olduğu gibi tütün işine de yansıdığını belirten Filev, üreticilerin bu durumu iyi uygulamalar ve tasarruf yoluyla telafi etmeye çalıştıklarını aktardı ve Bulgaristan Ziraat Odası'nda birkaç sektörle birlikte Orta Doğu'daki savaş nedeniyle önceki 3 yılda sağlanan Ukrayna desteği türünden devlet desteği

0: desteğinin tahsil edilmesi yönünde çalıştıklarını belirtti. Şu an Tarım Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor ve 2026 takvim yılının sonuna kadar bu tür devlet desteğinin belirleneceğini ve tarım üreticilerine başvurmaları için zamanında bilgi ve talimatların verileceğini ve onların da tarımsal 2026 yılı tamamlarken bu destekten yararlanacaklarını düşünüyorum diyen Tvetan Filev, harcamalar artarken alım fiyatlarının nasıl olmasını beklediği sorusunu şöyle yanıtladı.
1: Много рано ми задавате този въпрос. Ние сме в средата на прибирането на тютюневата суровина.
0: Bu soru için henüz çok erken. Tütün ham maddesini toplama işinin ortasındayız daha. Biraz felsefi cevap vermem gerekirse tütün fiyatı tütüne göre değişir. Üreticileri üstün kalitede tütün üretmek yönündeki gayretlerini sürdürmeye çağırıyorum. Kalite yüksek olunca elimizdeki malın alım fiyatı da yüksek olur. Her zaman azami derecede alım fiyatı sağlamaya çalıştık. Fakat kanımca son 5-6 iktisadi devirde Bulgaristan'da yetiştirilen tüm cins gruplarında Avrupa'daki fiyat ortalamalarına ulaşmayı, hatta üstüne çıkmayı başardık. Bu hem ufak yapraklı iki şarp grubu Basmi ve Kabakulak hem de iri yapraklı olan Burley ve Virginia için geçerlidir dedi. Tütün sektörünün şirketler ve ticari işletmelerde iyi iletişim içinde ve üretmeden önce SAD prensibine göre çalıştığı için gurur duyduğunu ifade eden Filev, tütünün satışı ile ilgili problemlerin olmadığını, hatta yeni alıcı şirketlerden ilgi olduğunu öne sürdü.
1: Смятам, че този интерес ще бъде така подплатен с...
0: Duyulan ilginin tütün ham maddesinin münasip kalite belirlenmesiyle destekleneceği ve yüksek alım fiyatlarının ödeneceğini düşünüyorum dedi Filev. Bulgaristan'da üretilen tütüne çoğunlukla çok uluslu şirketlerden ilgi olduğunu belirten Filev, son 10 yıllık dönemde iyi tarım uygulamalarının ve üreticilerin iyi kalite sağlamak için harcadıkları çabaların sonuç verdiğini ve dışarıdan yeni alıcıların da piyasaya girdiğini belirtti.

0: Canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hemen hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da sizler için artık açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya başlarken programı sizden gelen mektuplar, mesajlar ve telefonlarla devam ediyor. Elimde bir mektup var. Hemen onunla başlamak istiyorum. Selam Sofya Radyosu'nda çalışanlar. Ben Şumen Köyü Suşina'dan Sabriye Osmanova. Ben sizin yayınlarınızı hiç kaçırmadan dinliyorum ve çok beğeniyorum. Benim oğlum Şaban'ın doğum günü var 30 Temmuz'da. Onu kutlamak istiyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun nice senelere. Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa, eşi Ayşe, torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin. Onlar tatildeydiler ve gittiler. Oğlum Osman, eşi Ceylan, torunlarım Emir, Umut, Elif, kızım Şenay, eşi Sezay, kızları Miray, Nilay, eşim Şaban, Vırbanova'da oturan dünüşülerim Niyazi, eşi Sabriye, Tırgoviç'te oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Aleyna, Sredkuvvet'te oturan Rufi, eşi Fatma, onlara da gitsin. Sıradaki türkü radyoda çalışanlara ayrı ayrı selam ederim diye yazmış Sabriye Hanım. Bizler de Sabriye Hanım'ın oğlu Şaban Bey'in geçmiş doğum gününü kutladık. Sağlık diliyoruz tüm aileye. İlk türkümüz sizler için de gelecek, bu bölümdeki ilk türkümüz. Ondan önce dinleyicimiz var. İyi günler.
2: Selamun aleyküm Bedriye.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk yavrum. Ne yapıyorsun? Bir aydan beri haber etmedim sizi ama yükler şeyleri radyoyu sesledim.
0: Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Buyurun.
2: Şimdi buğdan Orlak'tan Bariyan'ımı selamlıyorum. Geçmiş doğum gününü. Yeşil Mehmet. Onlara sağlık, sağlamlık, hoşluk, mutluluk dilerim. Bir yastıkta kocasına Cenab-ı Allah onlara uzun ömür versin. 4 torunu var. 2 evet. De kızı. Onları da selamlıyorum. Bir de Zeklarsi'den Baysa Hanım'ı selamlıyorum. Gelini Ceyde, çocukları biri Mustafa, biri Musa. Onları da selamlıyorum. Onlara sağlık, sağlamlık dilerim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sıradaki türküyü onlara isterim yavrum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoşça kal, hoşça kal yavrum.
0: Teşekkür ettik Fatma Hanım. Selamlar, sevgiler bizden de size. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: İyi günler. Ve iyi günler size de. Ben Tırgoviç'te Santiyan'ın Lomtu köyünden Şahsine Aliyeva. Dün torunumun doğum günü vardı. 8. yaşa girdi. Torunumun ismi Geriya. Onu sağlık, sağlamlık, uzun ömürler ve hayatında başarılar dilerim. Selamlayanlar, ben babaannesi Şahsine, ninesi Meltem, babası Ferdi, kardeşleri Masal ve Ozan.
0: Tamam Şahsine Hanım, teşekkür ediyoruz. Bizler de Derya'nın doğum gününü buradan kutladık. Hem okulunda hem de sizin söylediğiniz gibi hayatında da başarılar diliyoruz. Güzel aile. Selamlar gönderdik. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
4: İyi günler size de Bedriye Hanım. Hepsinize, o da stüdyoda çalışanlar, hepsinize iyi günler. Ben Gulamov Oda'dan Veslefe'yim.
0: Teşekkür ederiz.
4: Bugün sizin aramanın nedeni çok üzgünüz. Royak'tan Raziye evet. Fazlı'nın ölüm haberini alınca çok üzüldüm. Ayın birinde vefat.

0: Evet.
1: etmiş herhalde
0: Allah
1: ablam.
0: rahmet eylesin. Evet.
1: Toprağa verildi dün. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ay Allah sabırlar versin ailesine. Bugün de Aysel Hasanoğlu ile konuştum. Razi ablamla da çok görüşüydüm. Çok üzüldüm. Bu akşam hiç uyuyamadım. Kalbim acıdı. Vallahi başsağlığı diliyorum bütün Royak köyüne. Ve Allah rahmet eylesin. Kızına da hepsine de ailesine de sabırlar versin Cenab-ı Allah. Sizlere de
0: amin diyoruz. Teşekkür ettik Vesile Hanım. Selamlar gönderdik biz de. Mesajlara daha çarşamba akşamından var. Sırasıyla okumaya gayret edeceğiz. Çarşamba akşamı gelen mesaj Meryem Ali Kurtulan'dan. İyi akşamlar Sofya Radyosu. Ben Meryem Kurtulan. Sofya'dan yazıyorum. Türkiye'ye İngiltere'den gelen kızım Mergül'ü, damadım Erol'u selamlamak istiyorum. Ben anneannesiyim. Torunum Emre'nin 30'unda doğum günü var. Ona sağlık, mutluluk, başarılar dileriz. Yolu açık olsun. Güzelimin sıradaki türküyle selamlamak istiyorum. Saygılar, selamlar. Emre'nin geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Ailesiyle birlikte sağlıklı, upuzun ömrü olsun. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo. İyi günler.
2: Alo.
0: Evet, buyurun, sıra sizde. Sizi tanıyalım.
2: Ben Terevel Sancı Bojanköy'den, adım Seher.
0: Buyurun Seher Hanım.
2: Türkiye'de bulunan torunum cumartesi günü doğum günü vardı. Onun geçmiş doğum gününü kutluyorum. Ece, adı Ece ismi.
0: Evet.
2: Annesi Ümmü, babası Erdal ve burada bulunan torunlarımız, onları da selamlıyorum. Geldim Nefize, torunum Özcan, Lina Öykü, Almanya'da bulunan oğlum ve gelinim Robin Rayme, onlara çok çok selam gönderiyorum. İyi günler sizlere de.
0: Teşekkür ettik Seher Hanım. Sizin de gününüz güzel olsun. Ece'nin doğum gününü, geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Tüm aileye selamlar, sevgiler gönderdik. Mesajlarla devam ediyorum. Fatme Şerif Ali yazdı. Merhabalar, ben Dobrich Sancağı'ndan, Zırnevo Köyü'nden Evşen. Bugün babamın doğum günü var. Yankovo'da yaşayan, adı Enver. Annem Bey'e, onlara sağlık diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar demiş Fatma Hanım. Bize Perşembe günü yazmış. Enver'in doğum gününü biz de buradan kutladık. Aynur Şevket yazdı. Selam, iyi yayınlar. Bugün doğum günü olan Bayram'ın Volkan Köyü'nden anası Raziye, agası Bülent'i selamlamak istiyorum. Güzel bir türküyle sağlık, sağlamlık ve uzun ömürler diliyorum. Bayram Bey'in doğum gününü kutlu olsun. Nevin Abdullah yazdı. İyi yayınlar Sofya Radyosu çalışanları. İsperih'in Todorovo Köyü'nden Nevin Abdullah. Bugün çok değerli yengemizin Tezgül'ün doğum gününü kutluyoruz ailecek. Doğum günün kutlu olsun Tezgül yengeciğim. Sağlık, mutluluk, huzur ve sevdiklerinle birlikte nice güzel yıllar dileriz. Tüm dileklerin gerçek olsun. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın hayatımızda canım benim. Selamlayanlar eşi Beyhan, oğlu Çetin. Tezgül Hanım'ın Perşembe günü doğum günü varmış. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Güzel ailesiyle birlikte güzel bir ömür diliyoruz. Süleyya İsmail yazdı. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, bugün oğlumun İsmail'in doğum günü. Kendisi beyaz sıva ustası. Yanında çalışanları oğlu Ahmet ve Burhan. Ben annesi Züleyha. Ovenden oğullarımla gurur duyuyorum ve uzun ömürler ve işlerinde başarılar diliyorum ve size de teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi yayınlar demiş Züleyha Hanım. İsmail Bey'in doğum gününü kutladık, geçmiş doğum gününü. Dinleyicimiz var, iyi günler.
3: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
3: Burgaz Bölgesi'nden, Doğumlu Köyü'nden Kamil Ahmet.
0: Buyurun Kamil Bey.
3: Ne yapıyorsunuz?
0: Teşekkür ederiz, bizler iyiyiz ekipçe. İnşallah siz de iyisinizdir.
3: Tabii ya. Şimdi ben bugün Semsel'im ama anamın adı Mesih'e, agamın adı İlyas.
0: Tamam, selamlıyoruz tüm ailenizi.
3: Sonra bir de yesin dostlarıma Zarisa'dan Nebat ablamı, Ceresa'dan Yılmaz kardeşimi. Sırada Bilka köyünden selam İlyas, Zarisa'dan bir çocuğu.
0: Selami İlyas listemizde bugün yok, ancak kendisini sık sık dinletiyoruz Kamil Bey. Sıradaki türkümüzle ailenizi ve sizi tanıyan herkesi selamlayacağız. Hayriye Hüseyin yazdı. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Kitan Çavo'dan Hayriye. Bugün İzzet Agam'ın doğum günü var. Onu bir şarkıyla selamlarsanız çok mutlu oluruz. Kendisi Razgat Sancağı'nın Nojarovo Köyü'nde oturuyor. Ona uzun ömür.

ömürler diliyorum. Sağ sağlam olun. Size de iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın demiş Hayriye Hanım. İzzet Bey'in geçmiş doğum günü kutlu olsun. Hasine İsmet yazdı. Selamlar, saygılar. İsmim Hasine. Belçika'dan yazıyorum. Dulova Sancağı'ndan, Paisyevo Köyü'nden selamlamak istiyorum. Komşularımı, köyümü, isimleri Neşe, Sezen, Nurselin, Semra, İncigül, Makbule, Şermin, uzun ömürler dilerim hepsine demiş. Sıradaki türkümüz sizler için olacak ve F.A. profilindeki mesaj: selamlar, iyi günler. Bugün selamlamak istiyorum damadımı. Doğum günü var. Ben Silistra Glavinita Kalugerene köyünden Fatma Ahmet, damadım Tanju'yu ve eşi Şenay ve çocukları İpek ve Ege. Onlara sağlık, mutluluklar diliyorum. Onları çok seviyorum. Onlara başarılar diliyorum demiş Fatma Hanım. Tanju Bey'in geçmiş doğum günü kutlu olsun ve şimdi türkümüzde herkesi selamlıyoruz. Emine Enverova söylüyor. Yeşil Ördek'i de.

0: güzel türkümüzün ardından bakalım kim bizi nereden arıyor. İyi günler.
1: İyi günler Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza, buyurun.
1: İyi günler dedim. Şimdi biraz önce acı haberini aldık. Raziye Pazlo'nun işittik. Çok teşekkür ederiz. Haber veren Yeside kardeşime.
0: Evet Nebbi Hanım, buyurun.
1: Şimdi acı haberini işitince hanımın bütün ailesinin başsağlığı diliyoruz. Yerler nur cennet mekanı olsun. Radyomuzun da başı sağ olsun. Bir yakam.
0: Amin, teşekkür ediyoruz. Evet, hepimizin başı sağ olsun. Teşekkür ettik Nebibe Hanım size. Mesajlarla devam ediyorum. Pazar günü Aysun Mehmet bize yazdı. Merhaba, dedemi selamlamak istiyorum. İsmim Aysun, sevgili dedem Hayri. Bugün 78. yaş günün kutlu olsun. Razgrad'ın Veselet köyünden bize her zaman sevgi, emek ve güzel hatıralar bıraktın. Allah sana sağlık, huzur, mutluluk ve uzun ömürler versin. Gülüşün hiç eksik olmasın. Nice güzel yasları sevdiklerinle birlikte geçirmeni diliyorum diye yazmış Aysun. Bizler de Hayri Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Daha nice uzun sağlık yılları olsun inşallah ailesiyle. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
2: Ben Sristra Sanca, Zaritsa köyünden Nebahat ablamız. Nasıl olsa kızım Bedriye.
0: Teşekkür ederiz Nebahat Hanım. Siz nasılsınız?
2: Biz de çok iyiyiz. Ben şimdi isteyeyim dostluğumu selamlama. Çok biliyorum olabilirse.
0: Evet, buyurun.
2: Boyan'dan Vesra teyzeyi, Hüseyin ağabeyini, Brestovene'den Sebre teyzeyi, Hüseyin ağabeyini, Ulamoğlu'dan Vesra teyimi, Livino'dan Maziz teyzeyi, Dikyo'dan Meryem teyzeyi, oğlu Erşan'ı, Dobomuz'dan Kamil kardeşimi, Çereşe'den Yılmaz Balaban kardeşimi, bana yok mu diyenlere de gelsin. Sonsuz selamlarım, iyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızım, bu kadar Bedriye.
0: Teşekkür ettik Nebahat Hanım. Selamlar, sevgiler bizden de. Mesajlarla devam ediyorum. Berkay Bey profilinden gelen selam Sayın Sofya Radyosu. Yarın bu mesaj cuma gününden. Yarın Fatma annemin doğum günü var. Onu yarın selamlamak istiyorum bir şarkıyla ve 70 yaşına giriyor. Yani jubilesi var. Onu bir şarkıyla kutlarsanız çok sevinirim. Kolay gelsin Fatma Hanım'ın geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sağlıklı uzun yılları olsun. Sıradaki türkü tabii ki selamlayacağız. Vecihe Naz yazdı. İyi günler radyo sunucuları. Birkaç defa oldu dinliyorum Tanju Ahmet'i radyoda konuşmasını. Bilmiyorum kaç yaşlarında ama anladığım ki Zagoriçe'den o kadar tatlı güzel Türkçe konuşması var ki dinlemeye doyamıyorum. Keşke bizim gençlerimizin birazı bari onun gibi olsaydılar. Ona radyodan sevgimi, saygımı, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki bulunuyor böyle insanlarımız demiş Vecihe Hanım. Teşekkür ettik. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: Ay, iyi günler, iyi yayınlar Bedriye Hanım. Ben Razgıt'ın Kitsin Sıkı'ndan Zeynep.

0: Gülten.
1: Buyurun Zeynep Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz?
0: Biz de iyiyiz. Ben de dün küçük kızımın doğum günü vardı. 53 yaşında olduğu, ona sağlık sağlamlığı diliyorum. İşinde başarılar diliyorum. Damatımız da biraz, ona da geçmiş olsun diyorum. Acı şifalar dileyim ona da. Sonra uşaklarımda burada, çocuğum burada, uşak gelin çocuk burada onunla. Onları da selamlıyorum. Sonra bir de cumartesi günü bizim köyde zbor vardı. Muhtarı da selamlıyorum. Çok güzel şeyler yaptı. Çok güzel. Anne değil, ben görmeyeyim, gidemeyeyim ama oradan kapının önünden sesledim ben de. Yani artistler gelmiş. Çok güzeldi. Onu da selamlıyorum. Ona sağlık sağlamını diliyorum. Bütün köyü selamlayayım. Bir de sizi de, bütün ekibinizi selamlayayım.
1: Teşekkür ettik Zeynep Hanım. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Diğer dinleyicimizi bekletmiyoruz. İyi günler.
2: İyi günler.
1: Buyurun.
2: Ben Razgrad'ın Brestovene köyünden Nefise.
1: Nasılsınız?
2: İsteyim Almanya'dan gelen Orandalağım selamlama.
1: Evet.
2: Çocuğum Şaban, gelin Niger. Torunum Elis, Remzi. Kızım Leyla, damat Sevcan. Torunum Aylin, Aycan. Yeğenim Fatme, Nurçin. Hepsi Almanya'dan geldi. Çok sevindim. Ama gitmek günleri de geliyor. O da var. Onların sağ sağlamlığını isterim. İşlerinde, okullarında başarılar olsun. Allah onlara uzun ömürler versin. Te bizde bu da torunlar gülerler bana. Yapamazsın dediler. Onları çok özleyiriz. İnşallah kısmetse gene geliyorlar yazar.
1: İnşallah Nefize Hanım, daha sık görüşmenizi biz de diliyoruz. Nefize Hanım'ı başta olmak üzere güzel ailesini selamlayacağız. Sıradaki türkümüzle Suzi profilinden gelen bir mesaj var. Selam Razgrad Yankovo köyünden, selamlayın doğum gününü Mustafa, Birsen, küçük çocuğu Bülent, Ayşe, selamlayan torunu Vesle, Tanser, Simay, Elay, Metkan, Alev, Badem, Vesle annenin doğum gününü kutluyorlar. 79 yaşına girdi diye yazmışlar. Biz de geçmiş doğum gününü kutladık. Yıldız yazdı. Selam Sayın Sofya Radyosu'nda çalışanlar. İsmim Yıldız. Livino köyünden selamlamak istiyorum. Eşim Süleyman'ın 52. yaş gününü Ormancı türküsüyle demiş. Geçmiş doğum gününüzü kutluyoruz bizler de buradan. Bir dinleyicimiz var. Hemen aldık. İyi günler.
3: Merhaba Bediye Halil.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun sizi tanıyalım.
3: Ben Podolikonu'dan Yusuf Ali Osman. Radyomuzun göz bebeği Sevda Dikancı'ya seslenmek istiyorum. Bir göz sizden. Sen güzeli buralardan yakar beni hatıralar. Kımsıcak bir yorgan gibi sarar beni hatıralar. Yalnızlıkta suskun gibi, ikimize küskün gibi. Bazen deli kurşun gibi vurur beni hatıralar be sevda, vurur beni hatıralar. Saçımdaki aklar gibi, yalnız kalan aşklar gibi, fincandaki fallar gibi, vurur bizi hatıralar be sevda bir tanesi.
1: Teşekkür ettik Yusuf Bey'e. Mesajlarla devam ediyorum. Uğur Ekim bize yazdı. İyi günler Sofya Radyosu çalışanları ve dinleyenleri. Uzun zamandır radyoya yazmamıştım. İyi bir haber vermek istedim ama bugün üzücü bir haber aldım. Varna'nın Royak Köyü'nden Raziye Fazlı ablamın rahmetli olduğunu öğrendim. 3 yıl önce evinde bizi misafir etmişti. Tanışma fırsatımız olmuştu. Onun güzel sesi ve türküleriyle hatırlayacağız. Geride kalan yakınlarına sağlık sağlamlık dilerim. Türkiye'den çok selamlar. Evet, bizler de mekanı cennet olsun inşallah diyoruz ve ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin ve değerli ses sanatçımızı söylediği türkülerle anmaya devam edeceğiz. Tıpkı şimdi kendisinden seçtiğimiz türküyle yapacağımız gibi. Raziye Fazlı, bu sana son mektubum.

Sibel Sevginova'nın profilinden gelen mesajla devam ediyorum. 2 Ağustos 2026 tarihinde 84. yaşını kutlayan Antonovo'nun Konop köyünden sevgili Ahmet dedemizin doğum günü kutlu olsun. Eşi Fatma, oğlu Sevgin ve gelini Meyrem ile birlikte yaşayan Ahmet dedemizin daha nice güzel yaşlar geçirmesini diliyoruz. Minik torunu Baran ve annesi Sibel Sevginova çok sevdikleri Ahmet dedelerini sevgiyle selamlıyor. Ellerinden öpüyor ve bu özel gününde ona şarkı armağan ediyor diye yazmış Sibel Hanım. Ahmet Bey'in geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Güzel bir türkümüzle birazdan selamlıyor olacağız. Sağlık diliyoruz hem ona hem de ailesine. Sinem Nazif yazdı. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu, ben Sinem. Dün Taybet tetemin doğum gününü kutlamak istedim. Ona sağlık ve ailesiyle beraber hep mutlu olsun diyoruz. Taybe Hanım'ın doğum gününü biz de buradan kutladık. Fatma Mehmet yazdı. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Burgaz Sancağı Bilka Köyü'nden Fatma. 2 Ağustos benim Dropla'da oturan kız kardeşim Taybe'nin doğum günü vardı. Onu selamlamak istiyorum. Aynı zamanda eşi Sezgin'i, kızı Şerife'yi, damadı Müselin'i ve biricik torunu Miran'ı, kaynanası Şerife'yi, kayıntası Ramadan'ı, sıradaki güzel türkü onlara gelsin. Allah'tan hepsine sağlık sağlamlık dilerim diye yazmış. Fatma Hanım'ı selamladı. Taybe Hanım'ı selamladı Fatma Hanım. Ömer yazdı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, köyden bakkalcı Raime ablamın doğum günü ve Podayva'dan Osman ile Meyli'nin evlilik yıl dönümü. 6'sı Perşembe Abdullah Mümin Hoca'nın doğum günü, Deniz Çakır ve Nursal'ın evlilik yıl dönümü ve köyden Alper ile Melis evlilik yıl dönümü. 7 Cuma köyden Necdet Gafur dayımın doğum günü. 8'i Cumartesi köyden Özlem Ali ablamın doğum günü ve benim komşum Türkiye'de doktorluk yapan İdris abimin ve Selma ablamın evlilik yıl dönümü. Doğum gününüz ve

0: Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız varsa versin. Nice senelere sıradaki türkü onlara gelsin ve ayrıca bu akşam düğünü olan, yani cumartesi günü akşamı 1 Ağustos'ta düğünü olan Nuray arkadaşım ile eşine gelsin. İyi günler. Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer Bey ve bir mesaj daha okuyorum. Şahsin Aliyeva yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Bugün 3 Ağustos bir doğum günü kutlamak istiyorum. Podayva'da yaşayan Ay Kan Niyaziyev'in doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler hep seninle olsun. Bak hayat bugün senin için yeni bir sayfa hazırladı. Bu sayfayı mutluluklar, üzüntüler, kederler hep senden uzak olsun, her şey gönlünce olsun. Doğum günün kutlu olsun oğlumuz Ayhan Niyaziyev. Nice mutlu yaslara selamlayan anası Vesile, babası Niyazi, eşi Şenay, oğlu Nuray, kızı Veda, kardeşi Semra, eşi Mustafa Gujer ve kızları, ben de anasının arkadaşı olarak Podayva'dan Şahsine Aliyeva'yı kutluyorum. İstediğimiz türkü Osman Azizov'dan diye yazmış. Sevgili sunucularıma ve ekibine güneş kadar parlak bir gün diliyorum. Teşekkür ettik. Dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: İyi günler. Buyurun siz tanıyalım.
1: İyi günler efendim. Ben Emel Tabakoğan eşiyim. Necat Bey.
0: Evet.
1: Emel Tabakova çok bir iyi insan. Düğün var, doğma günü.
0: Evet.
1: İstiyoruz onu bir türküyle kutlama.
0: Tamam, kutlayacağız kendisini.
1: Hepsimiz torunları Dilara, Miray, Araz Bulut, Mirel ve Dilara, hepsilerinden çok selam. Hepsileri kutluyorlar. Emel Tabakoğlu. Sağ salam olsun. Yanımıza olsun.
0: Amin diyoruz. Bizler de buradan Emel Tabakoğlu'nun doğum gününü kutluyoruz. Hem kendisine hem de ailesine çok güzel bir ömür diliyoruz, sağlık diliyoruz ve sıradaki türkümüzle kutlayacağız. Ondan önce mesajları tamamlayacağım ve hemen ardından son türkümüzü dinleteceğiz. Sally Cera bize yazdı. Günaydın, bugün Amerika'dan gelen Afise tetemi ve yeğeni Necmiye'yi sıradaki türküyle selamlıyorum. Kendileri Razgrad'ın Çelina'da oturuyorlar diye yazmışlar. Sıradaki türkümüzle sizleri de selamlıyor olacağız ve böylece mesajlarımızı sonlandırdık sanırım. Ve bugün de bize eşlik ettiğiniz için, bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve huzurunuzdan Mehmet Davud'un söylediği Güle Benzettim Seni türküsüyle ayrılacağız. Bugün doğum günü olan herkesi tekrar kutluyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 3 Ağustos 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında haftaya başlarken programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında 900 milyon avroluk ödeme. Doğalgaz fiyatına %4,5'lik zam. Ülkedeki iş ortamında iyileşme, enflasyon oranında düşüş kaydedildi. 18 ilde işsizlik ülke genelindeki resmi ortalamanın neredeyse 2 kat üzerinde. Tuna Nehri'nin Bulgaristan kesiminde su seviyesi düşmeye devam ediyor. Şimdi haberlerin detayları. Avrupa Komisyonu toparlanma ve sürdürülebilirlik mekanizması kapsamında yapılan dördüncü ödeme talebi üzerine Bulgaristan'a 896 milyon avro tutarında kaynak aktarılmasını onayladı. Benere Brüksel muhabiri Angelina Piskova'nın belirttiği gibi Brüksel, Bulgaristan'ın toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında belirlenen aşama ve hedefi başarıyla yerine getirdiğini dikkate aldı. Bu ödeme Bulgaristan'ın 2 Nisan tarihinde sunduğu 1,1 milyar avroluk dördüncü ödeme talebinin ardından gerçekleştirildi. Söz konusu talep Avrupa Komisyonu tarafından 18 Haziran'da kısmen onaylanmıştı. Ödeme yolsuzlukla mücadele yönündeki icraatlar dahil olmak üzere Bulgaristan'ın hukuk devleti prensiplerinin güçlendirilmesi ve iş ortamını iyileştirmesi alanlarında kaydettiği ilerlemenin teyidi niteliğini taşıyor. Komisyon toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında henüz yerine getirilmemiş 3 taahhüde de dikkat çekti. Bunlar toplu taşıma, su ve kanalizasyon sektörü ve kültüre yönelik destek alanlarındaki reformlarla ilgilidir. Kalan fonlar bu taahhütlerin yerine getirilmesinin ardından ödenecektir. Doğalgaz fiyatına Ağustos ayından itibaren %4,5 zam getirildi. Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu KEVR, ücret ve vergi hariç megawatt saat fiyatının 39,43 avro olmasını onayladı. Fiyat artışına Azerbaycan'dan gelen tedariklerin bir kısmının Türkiye'den gelen miktarlarla değiştirilmesi ve Bulgargaz'ın Çiren gaz deposundaki yedekleri koruma kararı oldu. Komisyon tarafından belirtildiği üzere zamlanma sonrasında bile doğalgaz fiyatı Avrupa gaz borsalarındaki düzeyin %30 altında kalacak. Bulgaristan'da genel iş ortamı endeksi Temmuz ayından bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %16,8 seviyesine yükseldi. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSE'yi verilerine göre endeks sanayi ve inşaat sektöründe artış gösterirken hizmet sektöründe geriledi. Ülkedeki iş sektörünün karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar iş gücü yetersizliği ve belirsiz ekonomik ortam olmaya devam ediyor. Girişimcilerin çoğu önümüzdeki 3 ay içinde satış fiyatlarında değişiklik beklemiyor. Sanayi sektöründe iş ortamı göstergesi unsuru 1,1 puan artarak %17,2'ye yükseldi. İnşaat sektöründe ise iş ortamı göstergesi 4,5 puanlık artışla %15,6 seviyesine çıktı. Ticaret sektöründe endeks ise Haziran ayındaki %27,3 seviyesinden %27,2'ye gerileyerek neredeyse değişiklik göstermedi. Hizmet sektöründeki girişimciler iş ortamı endeksinin 2,8 puan azalarak %7'ye düştüğünü bildirdi. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün yayımladığı ön tahminlere göre Bulgaristan'da yıllık enflasyon Temmuz ayında %4,4 seviyesine geriledi. Bu oran Haziran ayına kıyasla %1'lik düşüş anlamına geliyor. İstihdam Ajansı'nın Haziran ayı verilerine göre Bulgaristan'ın 28 ilinden 18'inde kayıtlı işsizlik oranı ülke ortalamasını aştı. Ülke genelinde ortalama işsizlik oranı %5,21 olurken en yüksek oran yaklaşık %14 ile Vidin'de kayıtlara geçti. Montana, Vratsa, Silistra, Blagoevgrad, Kırcali, Razgrad, Tırgoviç'te ve Şumen'de işsizlik oranı %9 ila %12 arasında bildirildi. En düşük kayıtlı işsizlik oranı ise %1,87 ile başkent Sofya'da görüldü. Haziran ayında 21.277 kişi işsiz olarak kaydedilirken onlardan 12.600'ü özel sektörden çıkarılan çalışanlar oluşturdu. İşten çıkarılanların %46'sının hizmet, %25'inin ise sanayi sektöründe çalıştığı açıklandı. Ocak ayından Haziran ayına kadar toplu işten çıkarmalar kapsamında işini kaybedenlerin sayısı 1550'ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 600 olarak kaydedildi. Haziran ayında çalışma bürolarında 21.400 kişinin kayıtlı olduğu ve onlardan 12.800'ünün işe yerleştirilirken 8.400 kişinin ise kaydının çoğunlukla iş bulma kurumunun yönlendirmelerine uymadıkları gerekçesiyle silindiği bildirildi. Kayıtlı işsizlerin yaklaşık dörtte biri bir yıldan uzun süredir iş gücü piyasasının dışında bulunuyor. İşverenlerin Haziran ayında bildirdiği açık pozisyonların %65'i vasıfsız iş gücüne yönelik oldu. En fazla personel ihtiyacı ise eğitim, hizmet, ekonomi ve hukuk, sağlık ile mühendislik ve teknoloji alanlarında bildirildi. Rusya'daki Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Yürütme Ajansı tarafından bildirildiği üzere Tuna Nehri'nin Bulgaristan kesimindeki su seviyesi düşmeye devam ediyor. Son 24 saat içinde seyir şeridi dışında kalan ya da sıkışan gemi olduğuna ilişkin herhangi bir ihbar alınmadı. Hidrolojik durumun karmaşıklığını koruduğunu belirtilirken düşük su seviyesi nedeniyle seyri sefer koşullarının zorlaştığı ve bazı kritik kesimlerde geçici kısıtlamaların uygulanmasının sürdüğü bildirildi. Bulgaristan kesiminde bir haftadan uzun süredir seyir şeridinin dışında kalan 3 geminin bulunduğu ancak bunların nehir trafiğini etkilemediği açıklandı. Rusya yakınlarında Tuna Nehri'nin su seviyesi referans kabul edilen sıfır kotunun 91 santimetre altına düştü. Su seviyesi son 24 saatte 2 santimetre düşerken önümüzdeki 2 gün içinde 3 santimetre daha azalmasının beklendiği kaydedildi. Yüksek hava sıcaklığına rağmen Kırcali'de şimdiye kadar tek bir orman yangını bile çıkmadı. Kırcali Orman İşletmesi Müdür Yardımcısı Antoneta Stoyanova, Benere Kırcali muhabiri Valya Apostolova'ya konuşurken, geçen yılın ilk yarısında bölgede kayıtlara geçen toplam 13 yangından %90'ının insan ihmali sonucu meydana geldiğini hatırlattı. Haziran ayının başından bu yana 73 denetim gerçekleştirildi, 346'dan çok gerçek kişiye güvenlik talimatı verildi. Vatandaşların farkındalığı artmazsa eğer, kurum ve kuruluşlar tarafından harcanan çabaların hiçbir önemi olmaz. Bu yüzden duman veya alev fark eden herkesi bir an önce 112 telefon hattına ihbar vermeye çağırıyoruz şeklinde konuştu Stoyanova. Silistra Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi Yürütüm Müdürü görevi için sınav düzenleninceye kadar müdür görevine Dr. Danço Danayalov getirildi. Buna ilişkin karar Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kuruluşunda normal çalışma düzeninin sağlanması için alındı. Silistra Hastanesi'nin çocuk, nöroloji, revmatoloji ile enfeksiyon hastalıkları olmak üzere kilit önem taşıyan 4 bölümünün faaliyetlerine ara verilmesi üzerine Sağlık Bakanı Katya Ivkova Silistra'yı ziyaret etmişti. Eski yürütüm müdürü Dr. Vasil Slavov o sırada toplantıya katılmamıştı. VTA'ya konuşan Profesör Nikolay Ufçarov, Perperikon'da yürütülen kazılarda keşfedilen Roma dönemine ait büyük boyutlu taş lahitin 4 Ağustos tarihinde Salı günü medya mensuplarına tanıtılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'nın da tanıtım programı için Trakların yaşamış olduğu antik kaya kenti Perperikon'a davet edildiğini açıklayan Profesör Ufçarov, etkinliğin hem yeni arkeolojik keşiflere dikkat çekmeyi hem de ülkede yürütülen kültürel turizmin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti. Bundan önce arkeolojik mekanda geç Roma döneminde yaşamış olan Perperikon'un nüfus sahibi bir vatandaşının taş mozolesi bulundu. Trakların Kaya şehrinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarını yöneten Profesör Nikolay Ufçarov, bulguyu anlatırken gün yüzüne çıkarılan 11. yuvarlak şekilli mozole ile Perperikon'un Güney Mahallesi'nde sözüm ona Area Sacra yani kutsal alan tablosunun tamamlandığını belirtti. Sonuç itibariyle anlaşılan o ki bizdeki nekropolün Roma İmparatorluğu'nun hiçbir yerinde en azından şimdiye kadar ortaya çıkarılan eşi benzeri yoktur sözlerini kullandı Profesör Ufçarov. Mozole çapının 7,80 metre olduğunu anlatan arkeolog çifte ahşap kapı için yapılmış olan eşiğin korunduğunu kapının büyük taş bloklardan örüldüğünü ekledi. Mozolenin içinde bulunan kiremit parçaları Anıtkabir'in üstünün Roma kiremit

0: 9 ila 21 derece arasında değişirken Sofya'da 16 derece olacak. Kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 32 ila 38 derece arasında değişirken başkentte 33 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 32 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 25 derece olacak. Dağlarda hava güneşli olacak. Öğleden sonra parçalı bulutlu ancak yağışsız hava etkili olacak. Kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 28, 2000 metrelerde 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Bilyana Harizanova ile çalışıyoruz ve onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda Ben Buradayım projesini tanıtacağız. Proje kapsamında ücretsiz olarak halk oyunları ve Latino ile balo dansları derslerine katılan yaşlı bayanlar radyomuza konuşurken dans etmenin kendilerine mutluluk verdiğini, özgüven kazandırdığını ve dışlanmışlık hissini azalttığını söyledi. Şeker hastalığı, osteoporoz ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunmalarına rağmen genel fiziksel performansının iyileştiğini paylaşan proje katılımcıları ile röportajımızı paylaşacağız. Ondan önce bir şarkı dinleyelim ve hemen ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

Sevgili dinleyiciler, Assam Tuk, Ben Buradayım projesine katılan yaşlı bayanlar, Bulgar halk dansları ve Latino ile balo dansları derslerine katılırken, bir yandan hareket etmenin sağlığa olan olumlu etkilerinden faydalanıyor, diğer yandan ise sanata temas etmenin ve diğer insanlarla iletişim kurmanın tadını çıkarıyorlar. Sofya'da koreograf Nadejda Diceva'nın fikri üzerine hayata geçirilen proje kapsamında yaşlı insanlara ücretsiz dans ve fiziksel aktivite dersleri veriliyor. Proje katılımcıları radyomuza konuşurken dans etmenin kendilerine mutluluk verdiğini, özgüven kazandırdığını ve dışlanmışlık hissini azalttığını söyledi. Şeker hastalığı, osteoporoz ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunmalarına rağmen gerek fiziksel performansının iyileştiğini paylaşan proje katılımcılarıyla Benere Hristobotev programından Svetlana Volkova'nın röportajını dikkatinize sunuyoruz.

0: Bulgar halk dansları grubu katılımcıları doya doya eğlendikten sonra duygu ve düşüncelerini paylaştılar.
1: Казвам се Стефка Гюзелева, на 85 години съм и съм от първите, които започнаха тук в групата.
0: Адам Стефка Гюзелева, яшим 85. Projeye bundan 3 yıl önce ilk katılanlardan biriyim. Buraya gelmekten büyük zevk alıyorum. Mesleğim ebedir. Engelli değilim ama bir engelliler kulübü üyesiyim. Nadejda kulübümüze gelerek

0: Avrupa Birliği programları kapsamında uygulanan bu projeyi anlatınca kulüp üyelerinden 5 bayan katılmak istedik diyen Stefka, antrenmanlara katılamadığı zaman arkadaşlarını da özlediğini paylaştı.
1: Много ми липсва и компанията, защото са много приятни жени. След това отиваме на кафе, на групички, някъде театър, нещо, организират билети.
0: Çok hoş bayanlardır. Hep birlikte gruplar halinde kahve içmeye veya tiyatro seyretmeye gideriz. Sosyal hayatımız oluyor. Yine ilk katılımcılardan biri olan Ivanka Stoichkova ise şunları paylaştı.
2: Именно с тая цел ние сме тук, за да не сме самички, да не се затваряме в себе си, да общуваме с другите хора.
0: Yalnızlık çekmemek, içlerimize kapanmamak ve başka insanlarla iletişim içinde olmak, en az bir saatliğine mutlu olmak için buradayız dedi. Emekli üniversite öğretim üyesi olan Stilyana Ruseva radyomuza konuşurken proje nasıl katıldığını anlattı.
3: На 69-я си рожден ден гледах телевизионно предаване и изведнъж видях Надя Дичева, която каза: "Ами ние правим един проект за възрастните".
0: 69. doğum günümde televizyon izlerken yaşlılara yönelik olan bu projeyi anlatan Nadia Dicheva'yı gördüm. Büyük annemin nasıl hüzün içinde yaşlandığını izlerken Bulgaristan'daki yaşlıların da keyif ve neşe verici aktivitelere muhtaç olduklarını düşündüm demiştim. Hemen ertesi günü buraya gelerek halk dansları grubuna katıldım. Son derece memnunum çünkü buradaki enerjiyi ne televizyon seyrederken ne de online jimnastiklerden alamam. Yogaya, yüzmeye de gidiyorum. Bir ara bütün dans gruplarına haftada 2 gün katılıyordum. Rıçenitsa oynadıktan sonra Latino ve balo dansları derslerine de katılıp saat 13.30'da eve zar zor geliyordum. Buradan aldığım hayat sevinci hafta boyunca devam ediyor. Yaşama isteği ve neşemiz bir araya gelince kat kat artıyor. Fiziksel veya ruhsal performansımız pek iyi olmadığı zaman bile buraya gelip tüm problemlerimizi unutuyoruz.
4: Аз съм Тодорка Стоянова, също на 85 години съм. Мен ме записа внука ми. Той танцува латино танците.
0: Benim adım Tudorka Stoyanova. Ben de 85 yaşındayım. Beni halk oyunlarına yazdıran torunum oldu. Kendisi Latino danslarına gidiyor. Projeyi öğrenince katılmak ister misin diye sordu. Ben de biraz zorlanacağım ama deneyeyim dedim. İlk günlerde vazgeçmeye hazırdım ama kırık kolumu tekrar hareket ettirmek için ne çok egzersiz yapmam gerektiğini hatırlayınca kırık bir kol eski haline gelebiliyorsa kırık olmayan uzuvların da hareket edebileceğini düşünerek devam ettim. Gençken halk oyunlarına gitmedim ama horon kişiyi içine çekiyor, insan ritmini kolaylıkla yakalayabiliyor, sosyal temas kurma imkanına sahip olmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Aksi takdirde eve kapanıp sabahtan akşama kadar dört duvar arasında, televizyon karşısında ve tencere başında kalmak zorundayız dedi Todorka. Bulgar halk oyunları öğretmeni Desislava Krumova ise bu yaş grubundan insanlarla çalışmanın verdiği heyecandan söz etti.
5: Бях работила с абсолютно всички други възрасти, но от 65 години нагоре не съм тези хора. Доставят ме удоволствие.
0: Diğer her yaştan insanlarla çalışmıştım. Fakat 65 yaş üstü olanlarla çalışmamıştım. Bu bayanlarla bir araya gelmekten, konuşmaktan, dans etmekten büyük memnuniyet alıyorum. Hepimiz bir aile gibi olduk. Onlar da son derece isteklidir. Ben onlara dans etmeyi, hareket etmeyi öğretirken onlar bana hayata dair çok büyük örnek oluyorlar. Benim öğrettiklerimin 3 katını bana kazandırıyorlar. Onları tanıdığım için gerçekten çok mutluyum dedi.

0: Няма разлика. Няма разлика дали ще работя с една детска група.
1: Her şey, ama her şeyi yapabiliyorlar. Fark yok. Çocuk grubuyla mı, büyükler grubuyla mı, yoksa 60 yaş üzerindeki yaşlı grubuyla mı çalıştığım fark etmez. Gereken tek şey kendilerine güvenmeleridir. En sevdikleri dans tangodur. Cha-cha, rumba ve jive gibi Latin Amerika danslarından da hoşlanıyorlar dedi. Michaela geçen yılki Noel partisi için Paso Doble ve tango arasında koreografi yaptıklarını, göz kamaştırıcı kıyafetler giyip ellerinde yelpazeler tutan ve saçlarına gül çiçekleri takan kadınların tebdili kıyafet ettikten sonra kendilerini çok farklı hissettiklerini anlattı ve önümüzdeki Noel için de parti hazırlıklarına başladıklarını paylaştı. Latino ve balo dansları sınıfına katılan bayanlardan Zoya Brancheva 80 yaşında olduğunu ve projeye 2 yıldır katıldığını belirterek diğer katılımcılardan farklı olarak kendini bildi bileli dans ettiğini söyledi.
2: Prvo sam igrala balet, posle sam igrala gimnastik i sportna i hudorstvena, posle sam pluvala, posle pak sam igrala balet i...
1: Önce bale yaptım, sonra artistik ve ritmik jimnastik yaptım. Yüzmeye gittim, yine bale yaptım. Sonra ise 40 yıl boyunca hiçbir şey yapmadım dedi. Zoya, hareket etmenin verdiği mutluluğa, müziğin verdiği coşku da eklenince dans ederken duyduğu keyfin zirveye ulaştığını ve haftada 2 kere dansa gitmenin yetersiz kaldığını ifade etti. 72 yaşında olan Irena Mildova, dans derslerinin programının katılımcı yaşına göre düşünüldüğüne dikkat çekti.
3: Така са направени програмите, че отговарят на нашата възраст, по-скоро на физическото ни състояние на тази възраст.
1: Programlar yaşımıza, yani fiziksel performansımıza uygun şekilde hazırlanmıştır. Danslar yoğun ve hoş olmakla birlikte bizi fazlasıyla yormuyor. Çok iyi hareket ediyoruz. Sonrasında kendimi son derece zinde ve enerji dolu hissediyorum. İstisnasız olarak bütün danslardan hoşlanıyorum dedi. 68 yaşında olan Milena Paunova ise hareket etmenin dışında sosyal temaslarında son derece önemli olduğunun altını çizdi.
4: Това е една липсваща част в нашето общество, тъй като то все повече се затваря и все повече изхвърля.
1: Toplumumuzda eksik kalan bir şeydir. Gittikçe daha kapalı hale gelen toplum, biraz farklı olanları, imkanları zamanla azalmaya başlayanları dışlıyor. Dolayısıyla burada hem diğer insanlara hem de sanata temas etme fırsatını bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum dedi. Şimdilik sadece başkentte uygulanan Ben Buradayım projesine 240'tan çok kişi katılmış bulunuyor. Proje ekibi inisiyatifin önce Sofya'nın diğer yerlerine sonra ise ülkenin farklı noktalarına yayılmasını hedef belirlemiştir.

0: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya Başlarken programı sizden gelen mektuplar, mesajlar ve telefonlarla devam ediyor. Elimde bir mektup var. Hemen onunla başlamak istiyorum.

0: Selam Sofya Radyosu'nda çalışanlar, ben Şumen Köyü Suşina'dan Sabriye Osmanova. Ben sizin yayınlarınızı hiç kaçırmadan dinliyorum ve çok beğeniyorum. Benim oğlum Şaban'ın doğum günü var 30 Temmuz'da, onu kutlamak istiyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun nice senelere. Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa, eşi Ayşe, torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin. Onlar tatildeydiler ve gittiler. Oğlum Osman, eşi Ceylan, torunlarım Emir, Umut, Elif, kızım Şenay, eşi Sezay, kızları Miray, Nilay, eşim Şaban, Vırbanova'da oturan dünüşülerim Niyazi, eşi Sabriye, Tırgovişte'de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Aleyna, Sredkuvvet'te oturan Rufi, eşi Fatma, onlara da gitsin. Sıradaki türkü radyoda çalışanlara ayrı ayrı selam ederim diye yazmış Sabriye Hanım. Bizler de Sabriye Hanım'ın oğlu Şaban Bey'in geçmiş doğum gününü kutladık. Sağlık diliyoruz tüm aileye. İlk türkümüz sizler için de gelecek, bu bölümdeki ilk türkümüz. Ondan önce dinleyicimiz var. İyi günler.
1: Selamun aleyküm Bedriye.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk yavrum. Ne yapıyorsun? Bir aydan beri haber etmedim sizi ama yükler şeyleri radyoyu sesledim.
0: Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Buyurun.
1: Şimdi buğdan Orlak'tan Bahriye'nin selamlıyorum geçmiş doğum gününü. Yeşim Mehmet. Onlara sağlık, sağlamlık, hoşluk, mutluluk dilerim. Bir yastıkta kocasına Cenab-ı Allah onlara uzun ömür versin. 4 torunu var, 2 evet. De kızı. Onları da selamlıyorum. Bir de Zeklar Siden Baysa Hanım'ı selamlıyorum. Gelini şeyde çocukları biri Mustafa, biri Musa. Onları da selamlıyorum. Onlara da sağlık, sağlamlık dilerim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sıradaki türküyü onlara isterim yavrum. Sağ ol. Seslediğin için hoşça kal, hoşça kal yavrum.
0: Teşekkür ettik Fatma Hanım. Selamlar, sevgiler bizden de size. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler. Ve iyi günler size de. Ben Tırgovişte Santiyan'ın Lomtu köyünden Şahsine Aliyeva. Dün torunumun doğum günü vardı. 8. yaşa girdi. Torunumun ismi Derya. Onu sağlık, sağlamlık, uzun ömürler ve hayatında başarılar dilerim. Selamlayanlar, ben babaannesi Şahsine, ninesi Meltem, babası Ferdi, kardeşleri Masal ve Ozan.
0: Tamam Şahsine Hanım, teşekkür ediyoruz. Bizler de Derya'nın doğum gününü buradan kutladık. Hem okulunda hem de sizin söylediğiniz gibi hayatında da başarılar diliyoruz. Güzel aile, selamlar gönderdik. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: İyi günler size de Bedriye Hanım, hepsinize, o da stüdyoda çalışanlar, hepsinize iyi günler. Ben Gulamov Oda'dan Vesile Fehim.
0: Teşekkür ederiz.
3: Bugün sizinle aramanın nedeni çok üzgünüz. Royak'tan Raziye evet. Fazlı'nın ölüm haberini alınca çok üzüldüm. Ayın birinde vefat evet. etmiş Raziye
0: Allah ablam. Rahmet eylesin evet.
3: Toprağa verildi dün. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin ailesine. Bugün de Aysel Hasanoğlu ile konuştum. Raziye ablamla da çok görüşüydüm. Çok üzüldüm. Bu akşam hiç uyuyamadım. Kalbim acıdı. Vallahi başsağlığı diliyorum bütün Royak köyüne. Ve Allah rahmet eylesin. Kızına da, hepsine de, ailesine de sabırlar versin Cenab-ı Allah. Sizlere de
0: amin diyoruz. Teşekkür ettik Vesile Hanım. Selamlar gönderdik biz de. Mesajlara daha çarşamba akşamından var, sırasıyla okumaya gayret edeceğiz. Çarşamba akşamı gelen mesaj Meryem Ali Kurtulan'dan. İyi akşamlar Sofya Radyosu, ben Meryem Kurtulan, Sofya'dan yazıyorum. Türkiye'ye İngiltere'den gelen kızım Mergül'ü, damadım Erol'u selamlamak istiyorum. Ben anneannesiyim, torunum Emre'nin 30'unda doğum günü var. Ona sağlık, mutluluk, başarılar dileriz, yolu açık olsun. Güzelimin sıradaki türküyle selamlamak istiyorum. Saygılar, selamlar. Emre'nin geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Ailesiyle birlikte sağlıklı, upuzun ömrü olsun. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
4: Ben Tervel Sancı Bojanköy'ün adım Seher.
0: Buyurun Seher Hanım.
4: Türkiye'de bulunan torunum cumartesi günü doğum günü vardı. Onun geçmiş doğum gününü kutluyorum. Ece, adı Ece ismi. Evet. Annesi Ümmü, babası Erdal. Ve burada bulunan torunum.

0: Onları da selamlıyorum. Geldim Nefize, torunum Özcan. Lina Öykü, Almanya'da bulunan oğlum ve gelinim Robin Rayme. Onlara çok çok selam gönderiyorum. İyi günler sizlere de.
1: Teşekkür ettik Seher Hanım. Sizin de gününüz güzel olsun. Ece'nin doğum gününü, geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Tüm aileye selamlar, sevgiler gönderdik. Mesajlarla devam ediyorum. Fatme Şerif Ali yazdı. Merhabalar, ben Dobrich Sancağı'ndan, Zırnava Köyü'nden Evşen. Bugün babamın doğum günü var. Yankovo'da yaşayan, adı Enver. Annem Bey'e onlara sağlık diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar demiş. Fatma Hanım bize Perşembe günü yazmış. Enver'in doğum gününü biz de buradan kutladık. Aynur Şevket yazdı. Selam, iyi yayınlar. Bugün doğum günü olan Bayram'ın Volkan Köyü'nden anası Raziye, agası Bülent'i selamlamak istiyorum. Güzel bir türküyle sağlık, sağlamlık ve uzun ömürler diliyorum. Bayram Bey'in doğum gününün kutlu olsun. Nevin Abdullah yazdı. İyi yayınlar Sofya Radyosu çalışanları. İsperih'in Todorovo Köyü'nden Nevin Abdullah. Bugün çok değerli yengemizin Tezgül'ün doğum gününü kutluyoruz ailecek. Doğum günün kutlu olsun Tezgül yengeciğim. Sağlık, mutluluk, huzur ve sevdiklerinle birlikte nice güzel yıllar dileriz. Tüm dileklerin gerçek olsun. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki varsın hayatımızda canım benim. Selamlayanlar eşi Beyhan, oğlu Çetin. Tezgül Hanım'ın Perşembe günü doğum günü varmış. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Güzel ailesiyle birlikte güzel bir ömür diliyoruz. Süleyya İsmail yazdı. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, bugün oğlumun İsmail'in doğum günü. Kendisi beyaz sıva ustası. Yanında çalışanları oğlu Ahmet ve Burhan. Ben annesi Züleyha. Ovenden oğullarımla gurur duyuyorum ve uzun ömürler ve işlerinde başarılar diliyorum ve size de teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi yayınlar demiş Züleyha Hanım. İsmail Bey'in doğum gününü kutladık. Geçmiş doğum gününü dinleyicimiz var. İyi günler.
2: İyi günler.
1: Buyurun, sizi tanıyalım.
2: Burgaz Bölgesi'nden, Dobrovnik Köyü'nden Kamil Ahmet.
1: Buyurun Kamil Bey.
2: Ne yapıyorsunuz?
1: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz ekipçe. İnşallah siz de iyisinizdir.
2: Tabii tabii ya. Şimdi ben bugün isteyeyim senin ama anamın adı Mesih'e, agamın adı İlyas.
1: Tamam, selamlıyoruz tüm ailenizi.
2: Sonra bir de cesim dostlarıma Zarısa'dan Nebat ablamı, Ceren'den Yılmaz kardeşimi. Sırada Bilka köyünden Selami İlyas'dan selam bir türkü.
1: Selami İlyas listemizde bugün yok ancak kendisini sık sık dinletiyoruz Kamil Bey. Sıradaki türkümüzle ailenizi ve sizi tanıyan herkesi selamlayacağız. Hayriye Hüseyin yazdı. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Kitan Çavo'dan Hayriye. Bugün İzzet Agam'ın doğum günü var. Onu bir şarkıyla selamlarsanız çok mutlu oluruz. Kendisi Razgat Sancağı'nın Nojarovo Köyü'nde oturuyor. Ona uzun ömürler diliyorum. Sağ sağlam olun. Size de iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın demiş Hayriye Hanım. İzzet Bey'in geçmiş doğum günü kutlu olsun. Hasine İsmet yazdı. Selamlar, saygılar. İsmim Hasine. Belçika'dan yazıyorum. Dulovo Sancağı'ndan, Paisyevo Köyü'nden selamlamak istiyorum. Komşularımı, köyümü, isimleri Neşe, Sezen, Nurselin, Semra, İncigül, Makbule, Şermin, uzun ömürler dilerim hepsine demiş. Sıradaki türkümüz sizler için olacak ve F.A. profilindeki mesaj. Selamlar, iyi günler. Bugün selamlamak istiyorum damadımı. Doğum günü var. Ben Silistra Glavinita Kalugerene Köyü'nden Fatma Ahmet, damadım Tanju'yu ve eşi Şenay ve çocukları İpek ve Ege. Onlara sağlık, mutluluklar diliyorum. Onları çok seviyorum. Onlara başarılar diliyorum demiş Fatma Hanım. Tanju Bey'in geçmiş doğum günü kutlu olsun ve şimdi türkümüzde herkesi selamlıyoruz. Emine Enverova söylüyor. Yeşil Ördek'i de.

0: güzel türkümüzün ardından bakalım kim bizi nereden arıyor. İyi günler.
1: İyi günler Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza, buyurun.
1: İyi günler dedim. Şimdi biraz önce acı haberini aldık. Razia Pazlo'nun işittik. Çok teşekkür ederiz. Haber veren Yesire kardeşime.
0: Evet Nebbi Hanım, buyurun.
1: Şimdi acı haberini işitince hanımın bütün ailesinin başsağlığı diliyoruz. Diğerler nur cennet mekanı olsun. Radyomuzun da başı sağ olsun. Bedriye Hanım.
0: Amin, teşekkür ediyoruz. Evet, hepimizin başı sağ olsun. Teşekkür ettik Nebibe Hanım size. Mesajlarla devam ediyorum. Pazar günü Aysun Mehmet bize yazdı. Merhaba, dedemi selamlamak istiyorum. İsmim Aysun, sevgili dedem Hayri. Bugün 78. yaş günün kutlu olsun. Razgrad'ın Veselet köyünden bize her zaman sevgi, emek ve güzel hatıralar bıraktın. Allah sana sağlık, huzur, mutluluk ve uzun ömürler versin. Gülüşün hiç eksik olmasın. Nice güzel yasları sevdiklerinle birlikte geçirmeni diliyorum, diye yazmış Aysun. Bizler de Hayri Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Daha nice uzun sağlık yılları olsun inşallah ailesiyle. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
2: Ben Silistra Sancar, Zaritsa köyünden Nebahat ablamız. Nasılsın kızım Bedriye?
0: Teşekkür ederiz Nebahat Hanım. Siz nasılsınız?
2: Biz de çok iyiyiz. Ben şimdi isteyeyim dostluğumu selamlama. Çok bilinme olabilirse.
0: Evet, buyurun.
2: Boyan'dan Vesra teyzeyi, Hüseyin ağabeyini, Brestovene'den Sebre teyzeyi, Hüseyin ağabeyini, Ulamoğlu'dan Vesra teyimi, Lovino'dan Maziz teyzeyi, Dikyo'dan Meryem teyzeyi, oğlu Erşan'ı, Dobomiz'den Kamil kardeşimi, Çereşe'den Yılmaz Balaban kardeşimi, bana yok mu diyenlere de gelsin. Sonsuz selamlarım, iyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızım, bu kadar Bedriye.
0: Teşekkür ettik Nebahat Hanım. Selamlar, sevgiler bizden de. Mesajlarla devam ediyorum. Berkay Bey profilinden gelen selam Sayın Sofya Radyosu. Yarın bu mesaj cuma gününden. Yarın Fatma annemin doğum günü var. Onu yarın selamlamak istiyorum bir şarkıyla ve 70 yaşına giriyor. Yani jübilesi var. Onu bir şarkıyla kutlarsanız çok sevinirim. Kolay gelsin Fatma Hanım'ın geçmiş doğum gününü. Bizler de kutluyoruz. Sağlıklı uzun yılları olsun. Sıradaki türkü tabii ki selamlayacağız. Ve Cihanaz yazdı. İyi günler radyo sunucuları. Birkaç defa oldu dinliyorum Tanju Ahmet'i radyoda konuşmasını. Bilmiyorum kaç yaşlarında ama anladığım ki Zagoriçe'den o kadar tatlı güzel Türkçe konuşması var ki dinlemeye doyamıyorum. Keşke bizim gençlerimizin birazı bari onun gibi olsaydılar. Ona radyodan sevgimi, saygımı, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki bulunuyor böyle insanlarımız, demiş Vecihe Hanım. Teşekkür ettik. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: Ay, iyi günler, iyi yayınlar. Bedriye Hanım, ben Razgat'ın kitin sakınan Zeynep ben.
0: Buyurun Zeynep Hanım.
3: Nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz?
3: Biz de iyiyiz. Ben de dün küçük kızımın doğum günü vardı. 53 yaşında olduğu, ona sağlık, sağlamlık dilerim. İşinde başarılar dilerim. Damatımız da biraz ona da geçmiş olsun.

0: acı şifalar dileyim ona da. Sonra uşaklarımda burada, çocuğum burada, uşak gelin çocuk burada onlar. Onları da selamlıyorum. Sonra bir de cumartesi günü bizim köyde zbor vardı. Muhtarı da selamlıyorum. Çok güzel şeyler yaptı. Çok çok güzel. Anne değil, ben görmeyeyim gidemeyeyim ama oradan kapının önünde sesledim ben de. Yani artistler gelmiş. Çok çok çok güzeldi. Onu da selamlıyorum. Ona sağlık sağlamını diliyorum. Bütün köyü selamlayayım. Bir de sizi de bütün ekibinizi selamlayayım.
1: Teşekkür ettik Zeynep Hanım. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Diğer dinleyicimizi bekletmiyoruz. İyi günler.
2: İyi günler.
1: Buyurun.
2: Ben Razgrad'ın Brestovene köyünden Nefise.
1: Nasılsınız?
2: İsteyim Almanya'dan gelen Orandalı'nın selamlama.
1: Evet.
2: Çocuğum Şaban, gelin Niger. Torunum Elis, Remzi. Kızım Leyla, damat Sevcan. Torunum Aylin, Aycan. Yeğenim Fatme, Nurçin. Hepsi Almanya'dan geldi. Çok sevindim. Ama gitmek günleri de geliyor. O da var. Onların sağ sağlamlığını isterim. İşlerinde, okullarında başarılar olsun. Allah onlara uzun ömürler versin. Te bizde bu da torunlar gülerler bana. Yapamazsın dediler. Onları çok özleyiriz. İnşallah kısmetse gene geliyorlar yazar.
1: İnşallah Nefise.

Hanım, daha sık görüşmenizi biz de diliyoruz. Nefize Hanım'ı başta olmak üzere güzel ailesini selamlayacağız. Sıradaki türkümüzle Suzi profilinden gelen bir mesaj var. Selam Razgrad Yankovo köyünden. Selamlayın doğum gününü Mustafa, Birsen, küçük çocuğu Bülent, Ayşe, selamlayan torunu Vesle, Tanser, Simay, Elay, Metkan, Alev, Badem, Vesle annenin doğum gününü kutluyorlar. 79 yaşına girdi diye yazmışlar. Biz de geçmiş doğum gününü kutladık. Yıldız yazdı, selam Sayın Sofya Radyosu'nda çalışanlar. İsmim Yıldız, Livino köyünden selamlamak istiyorum. Eşim Süleyman'ın 52. yaş gününü Ormancı türküsüyle demiş. Geçmiş doğum gününüzü kutluyoruz bizler de burada. Mesajlarla devam ediyorum. Uğur Ekim bize yazdı. İyi günler Sofya Radyosu çalışanları ve dinleyenleri. Uzun zamandır radyoya yazmamıştım. İyi bir haber vermek istedim ama bugün üzücü bir haber aldım. Varna'nın Royak köyünden Raziye Fazlı ablamın rahmetli olduğunu öğrendim. 3 yıl önce evinde bizi misafir etmişti. Tanışma fırsatımız olmuştu. Onun güzel sesi ve türküleriyle hatırlayacağız. Geride kalan yakınlarına sağlık sağlam dilerim. Türkiye'den çok selamlar. Evet, bizler de mekanı cennet olsun inşallah diyoruz ve ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin ve değerli ses sanatçımızı söylediği türkülerle anmaya devam edeceğiz. Tıpkı şimdi kendisinden seçtiğimiz türküyle yapacağımız gibi. Raziye Fazlı, bu sana son mektubum.

Sibel Sevginova'nın profilinden gelen mesajla devam ediyorum. 2 Ağustos 2026 tarihinde 84. yaşını kutlayan Antonovo'nun Konop köyünden sevgili Ahmet dedemizin doğum günü kutlu olsun. Eşi Fatma, oğlu Sevgin ve gelini Meyrem ile birlikte yaşayan Ahmet dedemizin daha nice güzel yaşlar geçirmesini diliyoruz. Minik torunu Baran ve annesi Sibel.

Yaşar Sevgi Nova çok sevdikleri Ahmet dedelerini sevgiyle selamlıyor, ellerinden öpüyor ve bu özel gününde ona şarkı armağan ediyor diye yazmış Sibel Hanım. Ahmet Bey'in geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Güzel bir türkümüzle birazdan selamlıyor olacağız. Sağlık diliyoruz hem ona hem de ailesine. Sinem Nazif yazdı. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu, ben Sinem. Dün Taybe tetemin doğum gününü kutlamak istedim. Ona sağlık ve ailesiyle beraber hep mutlu olsun diyoruz. Taybe Hanım'ın doğum gününü biz de buradan kutladık. Fatma Mehmet yazdı. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Burgaz Sancağı Bilka Köyü'nden Fatma. 2 Ağustos benim Dropla'da oturan kız kardeşim Taybe'nin doğum günü vardı. Onu selamlamak istiyorum. Aynı zamanda eşi Sezgin'i, kızı Şerife'yi, damadı Müsel'i.

0: ve biricik torunu Miran'ı, kaynanası Şerife'yi, kayıntası Ramadan'ı, sıradaki güzel türkü onlara gelsin. Allah'tan hepsine sağlık sağlamlık dilerim diye yazmış. Taybe Hanım'ı selamladı Fatma Hanım. Ömer Ömer yazdı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İspirik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, köyden bakkalcı Raime ablamın doğum günü ve Bodayva'dan Osman ile Meyli'nin evlilik yıl dönümü. 6'sı Perşembe Abdullah Mümin Hoca'nın doğum günü, Deniz Çakır ve Nursal'ın evlilik yıl dönümü ve köyden Alper ile Melis evlilik yıl dönümü. 7 Cuma köyden Necdet Gafur dayımın doğum günü. 8'i Cumartesi köyden Özlem Ali ablamın doğum günü ve benim komşum Türkiye'de doktorluk yapan İdris abimin ve Selma ablamın evlilik yıl dönümü. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız varsa versin. Nice senelere sıradaki türkü onlara gelsin ve ayrıca bu akşam düğünü olan, yani Cumartesi günü akşamı 1 Ağustos'ta düğünü olan Nuray arkadaşım ile eşine gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer Bey. Ve bir mesaj daha okuyorum. Şahsin Aliyeva yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Bugün 3 Ağustos bir doğum günü kutlamak istiyorum. Podayva'da yaşayan Ayhan Niyaziyev'in doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler hep seninle olsun. Bak hayat bugün senin için yeni bir sayfa hazırladı. Bu sayfayı mutluluklar, üzüntüler, kederler hep senden uzak olsun, her şey gönlünce olsun. Doğum günün kutlu olsun oğlumuz Ayhan Niyaziyev. Nice mutlu yaslara selamlayan anası Vesile, babası Niyazi, eşi Şenay, oğlu Nuray, kızı Veda, kardeşi Semra, eşi Mustafa, Gujer ve kızları. Ben de anasının arkadaşı olarak Bodayva'dan Şahsine Aliyeva'yı kutluyorum. İstediğimiz türkü Osman Azizov'dan diye yazmış. Sevgili sunucularıma ve ekibine güneş kadar parlak bir gün diliyorum. Teşekkür ettik. Dinleyicimiz var. İyi günler.
1: Alo.
0: İyi günler. Buyurun siz tanıyalım.
1: İyi günler efendim. Ben Emel Tabakoğan eşiyim. Necat Bey.
0: Evet.
1: Emel Tabakova çok bir iyi insan. Düğün var, doğma günü.
0: Evet.
1: İstiyoruz onu bir türküyle kutlama.
0: Tamam, kutlayacağız kendisini.
1: Hepimiz torunları Dilara, Miray, Araz Bulut, Mirel ve Dilara. Hepsilerinden çok selam. Hepsileri kutluyorlar. Emel Tabakoğlu. Sağ salam olsun. Yanımızda olsun.
0: Amin diyoruz. Bizler de buradan Emel Tabakoğlu'nun doğum gününü kutluyoruz. Hem kendisine hem de ailesine çok güzel bir ömür diliyoruz. Sağlık diliyoruz ve sıradaki türkümüzle kutlayacağız. Ondan önce mesajları tamamlayacağım ve hemen ardından son türkümüzü dinleteceğiz. Sali Cera bize yazdı. Günaydın. Bugün Amerika'dan gelen Afise tetemi ve yeğeni Necmiye'yi sıradaki türküyle selamlıyorum. Kendileri Razgrad'ın Çelina'da oturuyor.

diye yazmışlar. Sıradaki türkümüzde sizleri de selamlıyor olacağız ve böylece mesajlarımızı sonlandırdık sanırım. Ve bugün de bize eşlik ettiğiniz için, bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve huzurunuzdan Mehmet Davud'un söylediği Güle Benzettim Seni türküsüyle ayrılacağız. Bugün doğum günü olan herkesi tekrar kutluyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.